0: Gela, çünkü bize görçins.
1: Görçins mi?
0: Bu ne görçins?
2: Buğcu, tövbe gevna, takçı tuğbucu. Ne la takçıcı?
0: Gela, kiran dice kongla.
2: Çavçı, ra daha az şükge vurduğa.
0: Gela, ta rungcı zine pi, yan çoğacı pati, yemen don şükge tiyana.
2: Cis, yasin zi lakı şağa yu, nga gen moğo.
0: Tiyana nga zungi da, klipi ya.
2: Al gu da.
0: La.
2: Ji zhuo yin, de la. Ya, xin duo su, ran ge chu cham gam xia. Ya.
0: Ya la, nga ti sa tou mi tu, ke ran qu.
2: Su ji. Ma zhu gen da. Le hao qi a.
0: Let's